Ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların

0: dokunur. Her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların damarlarından yayılır rüzgarın dokunuşu ta
1: yapraklarından.
0: Köklere.

Büyük çaldı. Al çaldı. Büyük çaldı. Al çaldı. Biraz daha al çaldı. Al çaldı. Al çalmaya devam edin. Yükseliyor. Dakika. Altta saat. Ay yıl bin yüz yıl. Yüz saniye. Bin saniye. 1200'e çarptı.

0: Kaç para, kaç gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Paraların ne haddi var?